0: Mesut FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
2: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Öğden 3 fırsat düştü. Hamısı senin. İlkin ödenişsiz, komisyasız. Üstelik 24 aya dek faizsiz alışveriş imkanı. Göyden düşme fırsatlar yalnız 26-30 İyun tarihlerinde geçerlidir. Vakt az, fırsatlar büyük. Seliton, telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: 41.
1: Stadyum daki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV Nagdalış'ta cemi 529 manat 99 kediye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kedi. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kedi. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: Mesut FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Kanada tarihinde ilk defa Dünya Çempiyonatı'nın 8'ler bir finalındadır. Ben Doktor İzyan, her vaktiniz hayır. Dünya Çempiyonatı'nın ilk 16'da bir final maçı Los Angeles Stadyumu'nda geçirildi. Gözlenen kimi de çok gergin ve az gollü oyun alındı. Cenubi Afrika'nın direnişi, Kanada'nın hücum seyleri, her şey çok güzel oldu. Estetik bakımdan olmasa da ama oyunun, futbolcuların karakteri, teleekran vasıtasıyla bile hisse olunurdu. Yegane golü 93'te gel 2. dakikada Kanada'nın kaptanı Eustaquio vurdu. Kanada 8'de 1 finalda Niderland-Merakeş karşılaşmasının galibiyle görüşecek. Maç Houston'da geçirilecek. Kanadalı rapçi Drake büyük meblağlı ve uğursuz mercileriyle dünyada tanınır. Ancak bu defa onun da bəxti getirdi. O Kanada'nın merhede adlayacağına $770,000 merc etmişti. Neticədə 1 milyondan çox kazandı. Daha bir maraqlı fakt, Kanada-Cənubi Afrika maçını Elon Musk derbisi de adlandırırdılar. Dünyanın en varlı iş adamı hesab edilen Musk əslən Cənubi Afrika'dandır. Sonradan Kanada'ya köçüb, orada yaxşı kazanmaya başladı. Multimilyoncu, milyarder ve müvəqqəti olsa da trilyoncu statusuna Amerika Birleşmiş Ştatları vətəndaşı olarak yerlendi. Bu üç ölkənin vətəndaşı olan Elon Musk'ı Los Angeles'daki maçta gözləyirdilər. Ancak kameralar onu tribunlarda tapa bilmədi. Güman ki gelmeyeyim. Kanada ile bağlı daha bir hadisə. Vancouver'daki Elm Dünyası Müzeyi bu ilin Dünya Kubuku için nəhəng 17 mertəbəli futbol topuna çevrilib. Əvvəlcə gümüşü olan ve 1986-cı il Dünya Sərgisi için tikilmiş günbəz, rəsmi Dünya Çempionatının maçı topunun nəhəng bir replikasıyla örtülüb. Dünya Çempionatının 16'da bir finalı ise 3 maçla devam edecek. Bakı vaxtıyla akşam 9'da Houston'da Brezilya-Yaponiya karşı, sabah geçen gece 1'in yarısında Massachusetts ştatın Foxborough şehrinde Almanya-Paraguay'a karşı ve elə Bakı vaxtıyla səhər saat 5'de Meksika'nın Guadalupe şehrinde Niderland-Merakeş'e karşı. Heç edilərik.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: 5 Pro, PlayStation 5, toplam 60.000 manat bonus seni gözlüyor.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Reklam. İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Özünüze karşı pozitif münasebet gözleyirsinizse, insanlarla robot davranmayın. Hizmet sayesinde, çalıştığınız kolektifde, ailede size gösterilen dikkate göre insanlara teşekkür edin. Teşekkür etmeyi verdişe çevirin. Siz numune olun, diğerler de değişecekler. Azerbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Stadyum'daki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik kümle TCL Google TV Nagdalış'ta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepiye. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepiye. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
2: Kanada tarihinde ilk defa dünya şampiyonatının 8'ler bir finalındadır. Ben Doktor Ziya, her vaktiniz hayır. Dünya Çempiyonatı'nın ilk 16'da bir final maçı Los Angeles Stadyumu'nda geçirildi. Gözlenen kimi de çok gergin ve az gollü oyun alındı. Cenubi Afrika'nın direnişi, Kanada'nın hücum seyleri, her şey çok güzel oldu. Estetik bakımdan olmasa da ama oyunun, futbolcuların karakteri, teleekran vasıtasıyla bile hisse olunurdu. Yegane golü 93'te gel 2. dakikada Kanada'nın kaptanı Eustaquio vurdu. Kanada 8'de bir finalda Niderland-Merakeş karşılaşmasının galibiyle görüşeceği. Maç Houston'da geçirilecek. Kanadalı rapçi Drake büyük meblağlı ve uğursuz mercileriyle dünyada tanınır. Ancak bu defa onun da bəxti getirdi. O Kanada'nın merhede adlayacağına $770,000 merc etmişti. Neticede 1 milyondan çok kazandı. Daha bir maraqlı fakt, Kanada-Cənubi Afrika maçını Elon Musk derbisi de adlandırırdılar. Dünyanın en varlı iş adamı hesab edilen Musk əslən Cənubi Afrika'dandır. Sonradan Kanada'ya köçüb, orada yaxşı kazanmaya başladı. Multimilyoncu, milyarder ve müvəqqəti olsa da trilyoncu statusuna Amerika Birleşmiş Ştatları vətəndaşı olarak yerləndi. Bu üç ölkənin vətəndaşı olan Elon Musk'ı Los Angeles'daki maçta gözləyirdilər. Ancaq kameralar onu tribunlarda tapa bilmədi. Güman ki gəlməyib. Kanada ile bağlı daha bir hadisə. Vancouver'daki Elm Dünyası Müzeyi bu ilin Dünya Kubuku için nəhəng 17 mertəbəli futbol topuna çevrilib. Əvvəlcə gümüşü olan və 1986-cı il dünya sərgisi üçün tikilmiş günbəz, rəsmi dünya çempionatının matçı topunun nəhəng bir replikası ilə örtülüb. Dünya çempionatının 16-da bir finalı isə 3 maçla davam edəcək. Bakı vaxtıyla axşam 9-da Houston'da Braziliya-Yaponiya qarşı, sabah keçən gecə 1-in yarısında Massachusetts ştatın Foxborough şəhərində Almanya-Paraguaya qarşı, və elə Bakı vaxtında səhər saat 5-də Meksikanın Guadalupe şəhərində Niderland-Mərakeşə qarşı. Eşidlərik.
3: Sponsor məlumatı.
2: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün Club Evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kizil tarifede 750 ml'lik Fairy Gabion maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Pirsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19

0: Serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadrat metre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
5: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Kanada tarihinde ilk defa Dünya Şampiyonatı'nın 8'ler bir finalındadır. Ben Doktor Ziya, her vaktiniz hayır. Dünya Şampiyonatı'nın ilk 16'da bir final maçı Los Angeles Stadyumu'nda geçirildi. Gözlenen kimi de çok gergin ve az gollü oyun alındı. Cənubi Afrika'nın direnişi, Kanada'nın hücum seyleri, her şey çok güzel oldu. Estetik bakımdan olmasa da ama oyunun, futbolcuların karakteri, teleekran vasıtasıyla belə hiss olunurdu. Yegane golü 93-2. dəqiqede Kanada'nın kapitanı Eustaquio vurdu. Kanada 8'de bir finalda Niderland-Merakeş karşılaşmasının galibiyle görüşecek. Maç Houston'da geçirilecek. Kanadalı rapçi Drake büyük məbləğli ve uğursuz mərcləriyle dünyada tanınır. Ancak bu dəfə onun da bəxti getirdi. O Kanada'nın mərhədə adlayacağına $770,000 mərc etmişdi. Nəticədə 1 milyondan çox kazandı. Daha bir maraqlı fakt, Kanada-Cənubi Afrika maçını Elon Musk derbisi de adlandırırdılar. Dünyanın en varlı iş adamı hesab edilen Musk, əslən Cənubi Afrika'dandır. Sonradan Kanada'ya köçüb, orada yaxşı kazanmağa başladı. Multimilyoncu, milyarder ve müvəqqəti olsa da trilyoncu statusuna Amerika Birleşmiş Ştatları vətəndaşı olarak yiyələndi. Bu üç ölkənin vətəndaşı olan Elon Musk'ı Los Angeles'daki maçda gözləyirdilər. Ancaq kameralar onu tribunlarda tapa bilmədi. Güman ki gelmeyeyim. Kanada ile bağlı daha bir hadisə. Vancouver'daki Elm Dünyası Müzeyi bu ilin Dünya Kuboku için nəhəng 17 mertəbəli futbol topuna çevrilib. Əvvəlcə gümüşü olan ve 1986-cı il Dünya Sərgisi için tikilmiş günbəz, rəsmi Dünya Çempionatının maçı topunun nəhəng bir replikası ile örtülüb. Dünya Çempionatının 16'da bir finalı ise 3 maçla devam edecek. Bakı vaxtıyla akşam 9'da Houston'da Brezilya-Yaponiya karşı, sabah geçen gece 1'in yarısında Massachusetts ştatın Foxborough şehrinde Almanya-Paraguay'a karşı ve elə Bakı vaxtıyla səhər saat 5'de Meksikanın Guadalupe şehrinde Niderland-Merakeş'e karşı. Eşitlerik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Smartfon al, hediye kazan. Onur 600 seriyasından smartfon elde et, smart saat kazan. Onur 600 aldıkta, Onur Choice Watch 2 ay. Onur 600 Pro aldıkta ise, Onur Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Vicebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlarda emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlarda mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

derinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesi'ni takdim edirik.
1: Konşu Oba'da yay bir başka da. 18 İyun 1 İyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Alem Şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

Afta.fm'de reklam. Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar ve bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 0.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Kanada tarihinde ilk defa Dünya Çempiyonatı'nın 8'ler bir finalındadır. Ben Doktor Ziya, her vaktiniz hayır. Dünya Çempiyonatı'nın ilk 16'da bir final maçı Los Angeles Stadyumu'nda geçirildi. Gözlenen kimi de çok gergin ve az gollu oyun alındı. Cənubi Afrika'nın direnişi, Kanada'nın hücum seyirleri, her şey çok güzel oldu. Estetik bakımdan olmasa da ama oyunun, futbolcuların karakteri, teleekran vasıtasıyla belə hiss olunurdu. Yegane golü 93-2. dəqiqede Kanada'nın kapitanı Eustaquio vurdu. Kanada 8'de bir finalda Niderland-Merakeş karşılaşmasının galibiyle görüşecek. Maç Houston'da geçirilecek. Kanadalı rapçi Drake büyük məbləğli ve uğursuz mərcləriyle dünyada tanınır. Ancak bu defa onun da bəxti getirdi. O Kanada'nın mərhədə adlayacağına $770,000'lık mərc etmişti. Nəticədə 1 milyondan çox kazandı. Daha bir maraqlı fakt, Kanada-Cənubi Afrika maçını Elon Musk derbisi de adlandırırdılar. Dünyanın en varlı iş adamı hesab edilen Musk əslən Cənubi Afrika'dandır. Sonradan Kanada'ya köçüb, orada yaxşı kazanmağa başladı. Multimilyoncu, milyarder ve müvəqqəti olsa da trilyoncu statusuna Amerika Birleşmiş Ştatları vətəndaşı olarak yiyələndi. Bu üç ölkənin vətəndaşı olan Elon Musk'ı Los Angeles'daki maçda gözləyirdilər. Ancaq kameralar onu tribunlarda tapa bilmədi. Güman ki gelmeyeyim. Kanada ile bağlı daha bir hadise. Vancouver'daki Elm Dünyası Müzeyi bu ilin Dünya Kubuku için nəhəng 17 mertəbəli futbol topuna çevrilib. Evvelce gümüşü olan ve 1986 yıl Dünya Sərgisi için tikilmiş günbəz, resmi Dünya Çempionatının maçı topunun nəhəng bir replikası ile örtülüb. Dünya Çempionatının 16'da bir finalı ise sabaha geçen gece 1'in yarısında Massachusetts ştatının Foxborough şehrinde Almanya Paraguay'a karşı ve elə Bakı vaxtında səhər saat 5'de Meksikanın Guadalupe şehrinde Niderland Merakeş'e karşı. Heşidlərik.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Açıda gece saat 11'di.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da AftoFM yazmakla bizi sosyal şebekelerde

0: Bakıda gecə saat 12'dir.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio mensillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 2.41.
2: 107.7